0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: yaşayamaz, yaşayamaz bu kalbim sensiz. Her şeyim dur gitme, saplayıp gözlerini gönlüme, bizi böyle bitirme.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Sana yazdığım şarkıları yere yaydım dün. Satır satır her hece anlamsız olmuş. Sen

Dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

0: Radyo Karadeniz WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 06 94.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygın.

0: Hayır.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Deje deje deje diller suların taşlı, midur suların taşlı midur. Deje deje deje diller suların taşlı, midur suların taşlı midur. Senin da benim gibi gözlerin yaşlı, midur gözlerin yaşlı midur. Senin da benim gibi gözlerin yaşlı, midur gözlerin yaşlı midur.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Bebek neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için 8 hayvanı özel tasarımlar.

0: reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu'nun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezde 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor

0: da oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: Hadi geçmiş olsun.
1: Ben sözlerim için.
2: Bir daha yapacağız ya.
1: Ben iki yerde, iki yerde.
2: Bir daha yapacağız.
3: Burası Radyo Karadeniz.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saracoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkı

0: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Horon'un frekansı. Radyo Karadeniz.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Hayat bizimle akıyor.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Eğlenceli şarkılarından bir tanesiydi bence Çapkın. Candan Erçetin'in de ilk şarkılarından bir tanesi. Retro'ya Yıldız Tilbe ile devam edeceğiz. Tesadüf değil şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

gitme. Canım sıkılıyor canım, gözlerinle olmayınca.

saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerini ve dudaklarından güzel şeyler duymak istiyor canım.

Yılmaz şarkılarından bir tanesi, 1981 yılına ait. Son olarak Sıla seslendirdi bu şarkıyı. Onun da performansının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Retro'dasınız. 80'ler, 90'lar ve 2000'ler arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Şarkımızsa Bir Hata.

Nilüfer'in seslendirmiş olduğu Son Arzum şarkısını son dönemlerde Selin'den sıkça dinliyor olabilirsiniz. Çünkü yılların ardından bu şarkı yeniden patladı aslında. Bugün kapanış şarkımız Zerrin Özer'den Son Mektup. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam, Radyo Karadeniz.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine günden keyif almak isteyenler bugün de kulağını hayatın ritminden kaçırmasın. Bugün de radyonuz açık olsun. Bu iki saat boyunca ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Mert Demir'le yaptık açılışı. Mabel Matiz'le devam edelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Suro İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den Zeynep Aslı, Murat Dalkılıcı, Hadise Yasıla'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Hayatın ritmi başladı bile.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
6: Cinevizyon.
7: Radyo Karadeniz.

Kaçıranlar varsa yine konuşalım istiyorum. Bilim insanları sabah içtiğiniz kahvenin daha mutlu ettiğini ortaya çıkartmış. Artık resmen bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafein beynimizdeki adenozin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azaltıyor. Özellikle uyandıktan sonraki 2,5 saatlik dilim içerisinde kahve içenlerin daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bence hepsini deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde kahve içmemeyi de deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki o 2,5 saatlik dilim içerisinde de kahve içebilirsiniz. Her ikisini de destekliyor bilim insanları ve tabii ki siz kendinizi hangi halde mutlu hissediyorsanız ona göre devam edin yola. Bazen sadece yapılan araştırmalar değil, kendi yaptığımız araştırmalar önemli oluyor, unutmayın.

Cuma haftanın en sevilen günlerinden bir tanesi ve dahi insanların en mutlu olduğu günün cumartesi akşamüstü olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Evet, cumadan hafta sonu hazırlanıyoruz ama kendimizi en mutlu hissettiğimiz gün cumartesi akşamüstü. Çünkü bir önceki gün cumaydı. Zaten mutluyduk. Cumartesi günü gezdik, tozduk, eğlendik ve cumartesi akşamüstü düşünüyoruz. Yarın pazar sabah uyuyabileceğim. İşte bu yüzden cumartesi akşamüstü insanoğlunun en mutlu olduğu gün ve saat olarak belirlenmiş. Peki sizin için hangisi geçerli? Çünkü herkes cumartesi pazar tatil yapmıyor. Herkes aynı zamanda mutlu hissetmiyor. Genel geçer bir araştırma cumartesi akşamüstü dese de bizim kendi düşüncelerimizle mutlu olduğumuz günler farklı olabilir. Siz her mutlu olduğunuz anı iyi değerlendirin. Zira sadece özel gün, saat vesaire değil, her mutlu olduğunuz anda zamanın tadını çıkartın.

Son yıllarda hepimizde aynı cümle. Hayat tat vermiyor. Çok keyifsiz olmaya başladım. Keşke şu pandemi öncesine dönebilseydim. 2020'den sonra her şey çok değişti. Hep aynı cümleleri duyuyorum. Ve çoğunlukla insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar. Peki sizin de böyle küçük mutsuzluklarınız varsa, başka tert olmasın, böyle küçük sıkıntılarınız varsa, hayattan zevk alamayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Yani şöyle ki, şok tedavisiyle yeniden doğup yeniden mutlu hissediyormuş insanlar. Virginia Üniversitesi'nde telefon ya da kitap okumadan boş bir odada 15 dakika boyunca sadece düşünceleriyle baş başa bırakılan insanların odadan çıkmadan önce böyle küçük hafif bir elektroşokla odadan çıkmaları sağlanmış. Sonrasında o düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtuldukları gözlemlenmiş ama şöyle kadınların %25'i erkeklerin %67'si. Sanırım bu elektroşok mevzusu erkeklerde daha fazla işe yarıyor ama sonuç olarak siz kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda sakın evde denemeyin. Küçük bir şok etkisine ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz. Ama o etkiyi güzel haberlerle alalım tabii biz. Peki bugün de hayatın ritminde şok etkisi yaratan şarkılar diyelim yanı başınızda olsun. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Bu kez Murat Dalkılıç'a eşlik edeceğiz.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor.
3: Aşk kaç bedel.

son yıllarda dünyanın daha renksiz bir yer olduğunu düşünmeye başladık. Eski fotoğraflara bakıyoruz, her şey rengarenk. Eski anılara bakıyoruz, eski fotoğraflarda, eski anılarda, eski videolarda, filmlerde, dizilerde her şey daha renkli geliyor gözümüze. Dünya artık gri ve beyazdan, gri, bej ve beyazdan oluşmaya başladı hatta. Antrasit başta olmak üzere gri, bej, beyaz, siyah, bunların hepsi birbirine yakın tonlar ve 2000'lerin başından beri, hatta 2010-2020'lerden beri pek çoğumuz griyi, beyazı, beji kullanmaya başladık. Peki renkler nereye gitti? Niye böyle yapmaya başlıyoruz? Yeni yapılmış bir binadan tutun da bir arabanın rengine kadar, mutfak dolaplarından tutun da bir kafenin duvarlarına kadar, mağazanın iç mekanlarına kadar pek çok yerde bejler, griler, beyazlar, siyahlar kullanılıyor. İşte 2010'dan beri böyle daha modern tasarımlar, daha nötrleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalist, sade bir tasarımla karşımıza çıkmaya başladı bu renkler. Daha sade görünümüyle, daha minimalist görünümüyle kullanıldı ve daha fazla yayılmaya başlandı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda renklerin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini görüyoruz. Bu yüzden bu sonbahar ve kış sezonunda canlı renkler gözde hanımlar, beyler, hem kıyafetlerde hem de dekorasyonda siz canınızın istediği her rengi kullanabilirsiniz. Biraz şu grilerden, beyazdan, bejden, antrasitten uzaklaşalım.

Malum mevsim geçişindeyiz. Yavaş yavaş etraftan böyle grip oldum haberleri duymaya başlıyorsunuzdur. Geçen hafta ben de zaten grip yattım bütün hafta sonunda. Peki siz de hasta olmayın diye bağışıklığınızı kuvvetli tutacaksınız ama hadi hasta olduk diyelim. Kalabalık bir yerde böyle birileriyle konuşurken bir anda hapşırasınız geldi. Hapşırığınızı sakın tutmayın. Çok önemli detaylardan bir tanesi hapşırığı bastırmanın sağlığınız için tehlikeli hatta ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini söylüyor uzman. Gerçekten bunu yaşamış olanlar var. Bu yüzden bu güçlü aktiviteyi, hapşırığı asla tutmayacaksınız. Saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlayabilir hapşırığınız. Hapşırmanız çok güçlü olduğu için onu bastırdığınızda o etkiyi vücudunuz içeriden hissedecek. Bu yüzden hapşırığınızı asla tutmamanız gerektiğini hatırlatmak istedim.

Şimdi bugün günlerden cuma. Biz genelde yeni başlangıçlar için bir şeye, spora, diyete vesaire, yeni bir şeye, yeniden başlayabilmek için genelde hafta başını bekliyoruz. Beklemeyin, cumadan başlayın. Ya da ayın başını beklemeyin, şimdiden başlayın. Ayın 18'inde bu güzel cuma gününde başlamak istediğiniz her neyse başlamanın tam zamanı. Ya da belki bugün değil de hazır hissettiğiniz an başlamanın tam zamanı. Belki de telefona kaydettiğiniz ve daha hiç bakmadığınız o spor aktivitelerini yapmanın tam zamanı. Belki de yine bir kenara yazdığınız o tarifleri denemenin tam zamanı. Sizin için en doğru zaman hangisi? Tabii ki siz karar vereceksiniz. Unutmayın, en doğru zaman en hazır hissettiğiniz zaman.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

şu şarkıyı ne zaman dinlersem dinleyeyim bana hep güzel anları hatırlatıyor. Sözleri de müthiş, müziği de harika. Deep Rise ve Jabbar. Umarım bir kez daha bunun gibi güzel bir şarkıyla çıkarlar. Her şarkıları ayrı güzel gerçi. Rafla radyolarınızdaydı. Peki Melike Şahin var sırada. Melike Şahin de yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluşturdu. Kalp kırıklığının bir son değil, özgürleşmenin, kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıldığı Ölmem Ölemem şarkısını paylaştı. Hatta şarkı ilk hatırasını daha yayınlamadan sahnede yarattı. İlk kez harbi açık havada binlerce kişinin karşısında söyledi şarkıyı. O gece kayda alındı. Dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı daha piyasaya çıkmadan çok sevilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ölmem Ölemem dinleyicisiyle buluştu, hatırlatmış olayım. Peki biz hayatın ritminde beni ancakla konuk edelim. Melike Şahin radyolarınızda olsun.

Şimdi çocukların hayal dünyasına baktığınız vakit o kadar geniş bir hayal dünyası görüyorsunuz ki, tabii bu hayal dünyasını geliştirebilmesi için oturup bir kenarda oyuncaklarıyla oynaması gerekiyor çocukların. Çocukken elinde telefon, tabletle büyüyen çocukların hayal dünyası gelişmiyor. Peki hayal dünyası gelişen çocuklarında fazlası mı var acaba? Çünkü bazılarında hayali arkadaşlar oluyor. Belki sizin de olmuştur zamanında. Ama bizim çocukluğumuzda öyle her şeye dikkat edip de kaç yaşına kadar hayali arkadaşı var bu çocuğun diye bakmamışlardı. Şimdiki uzmanlar hayali arkadaşların 3-4 yaşa kadar normal olabileceğini söylüyorlar. 7 yaşından küçük çocukların %67'sinin hayali bir arkadaşı var. Evet, ama yani maksimum 7 yaşından sonra bu hayali arkadaşın artık ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Birden fazla hayali arkadaşı olanlar ya da daha büyük yaşta hayali arkadaşı olanların bir uzmana başvurması gerektiğini söylüyorlar. Vardır. Belki bizim de vardır. İç sesimiz vardır. Hayali arkadaş bir yerden sonra belki iç sese dönüşüyordur. Olur ya. Kendi kendimize konuştuğumuzda laf lafı açıyordur. Hani bazen öyle derler ya. Siz yine de işin şakası bir yana bu önemli detayı atlamayın diye ben hatırlatmış olayım. Ha, kendi kendimize sohbet ettiğimiz iç sesimizi dinlediğimiz zamanlarda oluyor. Genelde iç sesin söyledikleri de doğru çıkıyor. Siz yine onun söylediklerini kulak arkası etmeyin.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

için önümüzde güzel bir hafta sonu var. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle geçirilecek bir ortamın hafta sonunda ruhunuza da, fiziksel olarak sağlığınıza da iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ve dahi sevdiklerinizle bir araya gelince fikir alışverişi yapmanın, sohbet etmenin de iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ama işte bu sohbet esnasında illa birilerini çekiştiriyoruz. Peki, erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığını söylesem? Araştırmacılar dedikodu alışkanlıkları hakkında sorular sormuşlar insanlara ve erkeklerin kadınlardan ofiste, özellikle iş yerinde daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Kadınlara fiziksel olarak tehdit oluşturmadan rekabet etme imkanı sağladığını, erkeklerde ise özgüveni geliştirmeye yardımcı olduğunu söylemişler. Yani dedikodu yapmak aslında bir yerde bize faydalı, iyi geliyor vücudumuza, ama tabii dozunu kaçırmadan, kimseye zarar vermeden diyelim.

0: misin?
1: Artık yavaş yavaş gün ışığı azalmaya başlayacak. Önümüzde sonbahar, kış var. Dolayısıyla günler biraz daha kısalacak. Karanlık vakitler biraz daha uzayacak. Ve tabii ki biz yapay ışığı biraz daha fazla kullanacağız. Ancak LED ampul kullanıyorsanız uzmanlar diyorlar ki LED ampullere olan bağlılığımızın kronik tehlike düzeyine çıktığını ortaya çıkartmışlar. Hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan yakın kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bırakıyormuş bu LED ampul. Dolayısıyla modern ışık yayan LED ampullerin enerji verimliliğinde devrim yaratsa da sürekli maruz kaldığımızda bir fizyolojik bedeli olacağını söylüyorlar. Öyle ki mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve yavaş yavaş farkında olmadan bir sağlık krizi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla LED ampullerden ve tabii ki yapay ışıktan mümkün olduğu kadar uzak kalmakta fayda var. Gün ışığı olduğu zamanlarda gün ışığı mutlaka faydalanın. Tabii ki gün ışığından faydalanmak için de gün erken başlayın.

Hafta sonundan saydığımız Cuma'nın 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de işleri erkenden tamamlayıp kendimizi hafta sonuna hazırladık. Pekala, radyonuz açık kalmaya devam etsin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Biz pazartesi yine görüşelim. Bugünü hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum ama pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdiden mutlu hafta sonu hepinize.

0: Amira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Radyo Karadeniz.
3: Önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: taze,
1: duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
4: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurum.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Televizyon. Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta.
7: Merhaba.
3: Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Sinevizyon.
10: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
5: Sahiden sevmemiş beni meğerse bir...

0: dinle. Hala ilk gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: neşemiz olur.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Merhabalar, saatler 22.07 ve Radyo Karadeniz'de bir Hakan Tanezgiler gecesine daha başlıyoruz. Ve başlarken bizi dinleme nezaketinde bulunan tüm dinleyicilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Uzun bir zaman oldu, nedenleri vardır. Sizlerden ayrı kaldık, uzak kaldık. Sesimizle sizlere misafir olamadık. Varlığınızla sizleri gönül odamızda misafir edemedik ama bundan sonra her cuma saatler 22'yi gösterince ben Deniz Hakan Kandir, Hakan'dan Ezgiler programıyla siz değerli dostlarımızla birlikte olmaya devam edeceğim inşallah. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tüm Radyo Karadeniz ailesine, tüm Karadeniz bölgesine, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya sesimizin ulaştığı her yere sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Duyanlar duymayanlara haber versin. Hakan'dan Ezgiler başladı.

0: Hakan'dan ezgiler.
1: Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

87.5 ve 90.6 frekanslarından bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimiz, yolda olanlar, evde olanlar, iş yerinde olanlar, onları da unutmuyoruz. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim programımızın başında ve radyokaradeniz.com üzerinden bizleri dinleyen dinleyicilerimize de. Başladık. İlk şarkımızı çaldık. 0532 715 06 94 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Ve tabii ki Radyo Karadeniz aplikasyonunu telefonlarınıza indirerek oradan da bizleri hem dinleyebilir hem de mesajlarınızla bizlere destek olabilirsiniz diyorum. Ve hemen programımızın böyle ilk şiirlerini diyelim, ilk sözlerini okumaya başlayalım. Sizler de bizlere yazın. Güzel sözleriniz varsa, armağan etmek istediğiniz kişiler varsa gönderin. Bizler de elimizden geldiğince okumaya çalışalım, olur mu?

0: Gece penceremin camına sessizce dokunan bir yağmur tanesi gibi süzülüyor içime. Zamansız bir rüzgar esiyor uzaklardan. Ne tam kalbimin ortasından geçiyor, ne de değmeden gidiyor. Sadece dokunuyor, sızlatıyor ve geçip gidiyor. Bir yerlerde unutulmuş bir şarkının son dizesi gibi sanki seninle. Melodisi zihnimizde ama sözleri dilimizin ucunda kuruyup kalmış. İnsan kaç kere kaybolur kendi gölgesinde? Kaç kere baştan kurar yıkılan hayallerinin o kırılgan sarayını? Her adımda biraz daha azalıyoruz sanki. Eksilerek çoğalmayı öğreniyoruz. Ya da öyle sanıp kendimizi avutuyoruz. Gökyüzü bile gün batımında kızarırken bir vedanın hüznünü taşır ya üstüne. İşte öyle bir akşamüstü çöküyor bazen içimizin vadelerine. Bir yanımız sonsuz bir bahara inanmak istiyor, diğer yanımız dökülen yaprakların sessiz kabullenişinde. Anlatmak istediklerimiz var ya, susuşlarımızda sakladığımız, gönderilmemiş mektuplar gibiyiz bazen. Adresi silinmiş, zarfları sararmış. Kalbin o en derin, kimsenin ulaşamadığı kuyusunda biriken her damla fısıltıya dönüşüyor gece olunca. Bir özlem büyüyor sessizce, belirsiz bir zamana, belki de hiç yaşanmamış bir anının kokusuna doğru. Yine de bu kadar kırılganlığın ve sisin arasında bir umut kırıntısı parıldar daima. Çatlayan bir toprağın arasından başını kaldıran o küçücük filiz gibi. Çünkü bilirim gece ne kadar koyu olursa olsun sabaha yenilmeye mahkumdur. Ve insan kalbindeki sızıyı sevmeyi öğrendiğinde gerçekten yaşamış sayılır. Şimdi bırakın yağmur yağsın içinizin sokaklarını. Yıkansın gölgelerde kalan ne varsa. Çünkü her duygusal his bu hayat şiirine eklenmiş paha biçilmez bir dizedir sadece.
1: Gece, siz ve o, Hakan'dan Ezgiler.

Bizlere ulaşabileceğiniz numaraları verdik. Bir daha verelim: 0532 715 06 94 ve Radyo Karadeniz aplikasyonu. Buradan bizlere yazabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlara bakacağım, onları okumaya başlayacağım. Ve ilerleyen dakikalarda da Instagram hesabımızdan da bir canlı yayın başlatabiliriz.

0: Zaman parmaklarımızın arasından kayıp giden ince bir kum tanesi gibi. Ne tutabiliyoruz tutusuyla yandığımız anları, ne de geri döndürebiliyoruz ömrün o ilk acemi baharlarını. Her geçen gün biraz daha derinleşiyor yüzümüzdeki çizgi. Biraz daha ağırlaşıyor göğsümüzde taşıdığımız o sessiz yük. Oysa ne çok şey vardı söylenecek, ne çok yol vardı yürüyecek. Şimdi ise bir durağın ıssızlığında gelmeyecek bir otobüsü bekleyen yalnız yolcular gibiyiz. Bir kentin yabancı sokaklarında kendinizi arar mısınız hiç? Ararmış insan. Kalbin en tenha köşesinde unutulduğunu sandığın bir gülüşü, kokuyu ararsın. Çalmışlardır burnuna gelen o güzel kokuyu ansızın. Bir çay bardağından yükselen buğda, yarım kalmış bir sobanın sıcaklığını ararsın. Dünya telaşla dönüp dururken etrafında, sen bir an durur ve sorarsın kendine: ben gerçekten burada mıyım? Yoksa çoktan geride mi kaldım? Ve her vedanın ardında bir parça kendimize bakıyoruz yollarda. Eksile eksile büyüyoruz belki de. Ya da kabuk bağladıkça sertleşiyor içimizdeki o çocuk. Ama ne olursa olsun, bir pencere kenarında süzülen o son ışık hüzmesine tutunmaktan vazgeçmiyor insan. Çünkü biliriz ki kaybolmak da yolun bir parçasıdır. Gölgelerin koyulaştığı yerde başlar ışığın en saf hali. Şimdi bırak rüzgar sürüklensin avuçlarında biriken o son kırgınlıkları. Bırak dökülsün takvimlerden düşen kurumuş yapraklar. Çünkü her bitiş kendi içinde gizli bir başlangıcın fısıltısını taşır. Yeter ki kulak ver içindeki o hiç susmayan sakin şarkıya. Ve kulak ver içindeki o sese.
1: Gece, siz ve o. Hakan'dan eski.

Sevgili Rabia, iyi yayınlar Hakan Bey demiş. Tüm Radyo Karadeniz ailesine ve tüm dinleyicilerimize sevgiler sunuyorum. Sizi dinlemek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle de olmak çok güzel. Uzun zaman olmuştu. Özlemiştik sizleri de.

Denizin kıyısına vurup geri çekilen dalgalar gibi bazen hayatta verdiklerini sessizce geri topluyor elimizden, değil mi? Bu kez bir insanın izi değil içimizi sızlatan, o çok sevdiğimiz çocukluğumuzun kokusunu taşıyan o eski evlerin, mahallelerin, zamanımızın acımasız çarkında kaybolup gidişi. Bir zamanlar kahkahaların çınladığı çay kokulu akşamların sığınağı olan o taş duvarlar. Şimdilerde sadece rüzgarın uğultusuna ev sahipliği yapıyor. İnsan doğup büyüdüğü yerlerin yavaşça yabancılaşmasını izlerken anlıyor zamanın ağırlığını. Bir sokağın başındaki o koca çınar ağacının kesilmesi ya da ahşap bir kapının ardındaki o tınlık seslerin kesilmesi. İçimizde bir yeri kalıcı olarak sessizliğe gömüyor. Her değişen köşe başında, her yıkılan duvarda biraz daha köksüz kalıyoruz sanki. Anılarımız zihnimizde dipdiri dururken basıp geçtiğimiz sokakların onlara artık tanıklık etmiyor oluşu ne garip bir yalnızlık, değil mi? Yine de geçmişin o sıcak gölgesi nereye gidersek gidelim içimizde bir yerlerde yaşamaya devam ediyor ama. Her ne kadar değişirse değişsin şehirler ve zaman, ilk adım attığımız o sokakların tozu, ilk hayalimizi kurduğumuz o pencerenin serinliği ruhumuzda kalıyor. Belki de hatıralar tutunabileceğimiz en sağlam limandır bu sürekli dönüşen dünyada. Şimdi bırakalım anıların o tozlu rafları arasından zihnimize aksın. Varsın o eski sokaklar yerinde olmasın. Sen içindeki o çocukluk mahallesinin ışıklarını hiç söndürme. Çünkü insan hatırladığı kadar sadıktır kendi geçmişine. Ve unutmadığı sürece hiçbir şey gerçekten yaşanmamış ve kaybolmuş sayılmaz. Anılarımızdan, yaşanmışlıklarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan çok çabuk vazgeçiyoruz, değil mi? Bir çırpıda, bir kalemde silip atabiliyoruz bazen. Ama belki de anlayamadığımız şey şu: eğer bazı şeyleri çok çabuk silebiliyorsak, sadece onları silmiş olmuyoruz. Anılarımızı, hayatımızın belirli bir bölümünü de içimizden silmiş, atmış olmuyor muyuz? Belki kötü yaşanmışlıkların içerisinde elle tutulur, küçücük de olsa güzellikler vardır, değil mi? Ve o güzelliklerin hatırına bazı şeyleri silip atmayalım. Bazı şeyleri hep hatıralarda saklayalım. İyisiyle kötüsüyle. Hatıralar hep iyi olmak zorunda değil. Hatıralar kötü de olabilir.

532-715-0694 Radyo Karadeniz iletişim hattımız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarımıza bakacağız demiştik. Sevgili Ahmet Yılmaz Samsun'dan yazmış bizlere. Hakan Bey, aynı sokaklardan geçerken yabancılaşmak dediniz ya, tam orada buldunuz beni demiş. Çocukluğumun geçtiği mahalleden dün geçtim. Eski evimizin yerinde kocaman bir beton yığını var. Sanki bütün çocukluğumu yıkıp geçmişler gibi hissettim. Kalbime bir ağırlık çöktü demiş sevgili Ahmet. Ahmetciğim, çok iyi anlıyorum seni. Bazen bir bina yıkılmaz orada. İnsanın bir çocukluk anısı, ilk heyecanı silinir ya. Ama inan bana, o betonlar, o binalar ne kadar yükselirse yükselsin, senin zihnindeki o ahşap evin kokusu, o sokaktaki neşeli bağırışmaları yıkamaz. Sen hatırladıkça o mahalle orada yaşamaya devam edecek, biliyorsun değil mi? Hiç merak etme sen. Sevgili Sibel Demir yazmış İstanbul'dan. Zamanın parmaklarımızdan kayıp gitmesiyle ilgili söyledikleriniz beni çok duygulandırdı. Yıllardır bir şeylerin peşinden koşuyoruz ama akşam eve gelip aynaya baktığımda ben bu hayatın neresindeyim diye sormadan edemiyorum. Gerçekten geride mi kaldık acaba? Sibel Hanım, o soruyu kendinize sorabiliyorsanız inan bana geride kalmamışsınız. Tam da hayatının kalbinde duruyorsunuz demektir. Koşturmacanın ortasında durup bunu düşünebilmek bile büyük bir farkındalık. Farkında mısınız? Geç kalmadık, sadece biraz yorulduk diyelim. Biraz durup soluklanmaya ihtiyacımız var. Hepsi bu. Ya böyle mesajlar gelince o kadar mutlu oluyorum ki, dinleyicilerimizin farkındalığı çok önemli burada. Mehmet Can yazmış Trabzon'dan. Abi, o adresi silinmiş mektuplar benzetmesi beni benden aldı. Bazen bir insana söyleyecek binlerce cümleniz oluyor ama sustukça o cümleler içinizde büyüyor. İçimdekileri dökmemenin ağırlığıyla yaşıyorum yıllardır demiş sevgili Mehmet Can. Mehmetciğim, susmak bazen ağır yük oluyor insana, haklısın evet. Ama bazen de kelimeler yetmez yani. İşte o zaman susuşlar konuşur. Eğer o cümleler adrese ulaşmıyorsa bırak bu gece bu ezgilere, git gideceğin yere. Biz senin yerini de konuşuruz. Sen yeter ki içindeki o güzel hisleri kirletme. Sizler de hissettiklerinizi, yarım kalan hikayenizi bizlerle paylaşmaya devam edin dostlarım. Yalnız değilsiniz. Bu gece burada hep birlikte aynı hissin etrafında toplanmış durumdayız.

Saatlerimiz 22.38 ve Radyo Karadeniz'de Hakan Tanezgiler programına devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Sizler de bizlere yazmaya devam edebilirsiniz. Biraz önce söyledim, gerçekten böyle bir program olur. Herhangi bir radyo programı veya televizyon programı, çok mesaj gelir. Böyle mesaj yetiştiremezler ama bazı programlarda da böyle az ve öz mesajlar gelir. Biraz önce yine söyledim, yine tekrar ediyorum. Farkındalık yaratan dinleyicilerimizi ben çok seviyorum. Okuduğumuz şiirlerden, okuduğumuz hikayelerden, anlattığımız şeylerden esinlenerek o kadar güzel paylaşımlar yapıyorlar ki, o kadar güzel sorular soruyorlar ki, yani ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Her şeye zaman ayırdık da bir kendimize zaman ayıramadık. Rize Ardeşen'den Fatma, iyi yayınlar. Alihan'dan Sevda Mevsimini çalar mısınız demiş. Sevgili Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet, her şeye zaman ayırıyoruz fakat kendimize maalesef zaman ayıramıyoruz. Biliyorsunuz bu dünyada bir insanın sahip olduğu en büyük hazinelerden bir tanesi zaman. Zaman çok önemli. Lütfen kendinize zaman ayırın. Kendinizi sevin. İnsan hayata önce kendini sevmeyle başlamalı. Kendinizi severseniz başkasını da seversiniz. İşinizi de seversiniz. Kendini sevmeyen bir insandan hiç kimseye fayda yok azizim.

0: bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar yazılmış dostum. Benim de, benim de alnıma.
1: Bir mevsim daha olsaydı, beşinci mevsim yani. Tanrı karar verseydi beşinci mevsime, sevda olurdu ismi. Bütün mevsimler kıskanırdı, bahar bile. Mesela pembe olurdu gökyüzü, güneş hiç batmadan dört dönerdi dünyanın etrafında. Bulutlar olmazdı. Yağmur güneşin gözlerinden dökülürdü mesela. Ağaçlar bir gün mavi, bir gün yeşil köstümlere bürünürdü. Ama meyveler hep kırmızı kalırdı. Yıldızlar ağaçlardan kayardı. Ay misafir olurdu, ısıtırdı üşüyen ayaklarını. Eski aşkı güneşin misafir odasında, çimenler menekşe renginde. Güller hep şarabi, yapraklar eflatun tonlarında. Diken olmazdı gülün etrafında mesela. Sevda mevsiminin sabahı ışıltılı olurdu. Turkuaz ırmaklar akardı kapısında. Ebruli zambaklar açardı. Başı diklareler nehrin kırağında. Nedime olurdu su perileri sabahın telli duvağına. İkindi ılıman olurdu. Serin rüzgarların yaladığı ıslak caddelerde tıpkı eski baharlardan kalma. Akşamlar olmazdı belki de ele ayağa dolanan. Hüzün tüten her an geceye akardı ikindi. Eğer anason kokuyorsa mekan. Kuşlar uyumazdı bu mevsimin gecesinde. Güneş duruyor olurdu yerinde. Çakır keyif bir edayla karanlığın firarında. Uyku da olmazdı karanlık olmayınca. Ve sen olurdun yanımda. Eğer beşinci mevsim olsaydı, güneş dünyanın etrafında, ben senin iki kere sevdam.

Ey sevgili, her akşam bu saatlerde özlemin çöker üzerime. Bir çığ gibi değil, bin dağ gibi. Dünyanın döngüsü kesilir bir anda. Saatler durur, zaman... Zaman sanki akmaz olur senin kollarında. Sen şimdi o uzak şehrin kim bilir hangi köşesinde, hangi kaldırımları şahit etmektesin. Unutma sevgili, bu şehir özler seni. Bu şehir şimdi rüzgarlara okşatır öksüz kalan saçlarını. Bir an sesin geçer kulaklarımdan. Bir şeyler söyler bana şöyle aşk makamından. Sonra hasretin çeker yer küreği ayaklarımın altından. Uçurumlara düşerim bir anda. Bilirim senin de aklın buralarda. Bilirim oralarda yarım kaldığını. Bilirim bir gurbet türküsüne sardığın yüreğin her an sızlamakta. Ah sevgili, ah sanki yurt işgal altında. Baharı çalınmış gibi takvimlerden her yer çöl uykusunda. Hadi uyandır, hadi uyandır uykundan beni.

0: Ey beklenen, bak buradayım, senin şehrinde. Hadi çık bir yerlerden karşıma, çık, çık Allah aşkına. Can çıkmadan bedenden, ruh göçmeden yurduna, daha kıyamet kopmadan, hadi çık, çık aniden bir köşe başından. Söylenmemiş sözlerim var boğazımda, azatedeyim mısra mısra. Sen bir ömür beklediğim, bitsin beklemelerim, son bulsun nöbetlerim. Bak bahar geldi, sıra sende. 42. yağmurları bitmeden gel. Elif, efil, bak yüzüme. Bir gecenin bitiminde gel. Kara kara bak gözlerime. Sabah alacasında gün vurmadan avluya. Bir an düşsen sabahın kapısında aydınlık niyetine. Bakışımı düşürdüğüm izberden aldığım anda gözlerin devrilse gözlerime. Yine mavi gömleğin olsa üzerinde, o çapkın bakışlarını iliştirip gözlerime, bir gülümsemeyle devranımı döndürsen yine. Ellerimi uzattığım her yerde ellerin değse elime. Karışıp kuşların arasına maviye uçsak önce, düşsek sonra Sübhan'ın eteklerine. Kimse görmese, kimse tanımasa, kader bizi ele vermese, hiç telaşımız olmadan gülsek hayatın içinde aheste aheste. Korkuları, geç kalmışlıkları rüzgara verip mumlar yaksak gün içerisinde. Hadi sevdam, bin yıllık sevdalar aşkına, bir yerlerden hadi çık karşıma, çık karşıma. Ey beklenen, öyle çok bekledim ki, bekletmelerin af dilemeliyken beklemelerimden sen yine gelmedin. Bugün bir kez daha seslenip bin kez daha bekleyeceğim seni, beklemelerin en güzeliyle. Gelsen çiçeklenecek yüreğimin çöl coğrafyası bir baştan bir başa. Gelmeyişin dağları devirecek üzerime bir solukta. Ey beklenen, bekliyorum belki bir sabah tan yelinde gelirsin diye. Belki bir gün içerisinde ya da mağrip üzerine nefesimi tutup yüreğimi alacağım ellerime. Gelirsen okyanus dalgaları vuracak kaderimin kıyısına. Met yok, cezir götürecek hepsini güneşin karargahına. Gelmesen yüreğimi asacağım dilek ağacına, ip niyetine. Zaman mı bize yetmedi, biz mi zamana sığamadık bilmiyorum ki. Bak tükeniyor her gün doğuşunda güneşin saçlarından devşirdiğim umutlarım. Kapanıyor yarınların kapısı, bitiyor ömre biçilen süre. Ve ben sana ölüyorum ölmelerin en güzeliyle. Ey beklenen, bağışla, gelemem. Nasıl geleyim ki? Şimdi çağırır sedan türküsü. Önce neredeydin? Çok zamansız estirdin sevdanın yelini. Ömür takviminde vakit kalmadı maalesef. Gayrı benim şehrim tarumar. Sen de can çıkmak üzere, ben yarı canlı. Nasıl sürünürüz bu sevdanın izinde? Söyle Allah aşkına, söyle. Bilirim, söylenmemiş sözlerim var boğazımda. Azat edeceksin mısra mısra da, ikimiz de nöbetteyiz bilesin. Bilirim sıra bende de, her bahar yalancı devri alemde. Tez gel, diyor 42. yağmurları, tez gel. İliğine kadar da aşk kokmuş düğününde toprak. Yaz yağmuru işte, efil, efil, efil, esmiyor şimdiki aşklar. Kim bilir şimdi kabinin kapısında gözlerin gibi sürmeli, yorgunum sürmeli kapılar ya. Ya açmazsam, bir gecenin bitiminde gel dersin ey beklenen. Gayrı benim gecelerim sabahsız, gülüşlerim sahte, el gördü yıkılışım. Ne aşkı sabaha, ne aşkı sehere, kifayetsiz sevda kandilim. Kırıktır sevdamın şavka aynası, gelmemin ne manası var? Gel artık, mavi giymiyorum eskisi gibi, esbabı kara sevdamın.
1: Gece, siz ve o.

seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği, henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya, kendimi özledim.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama her defasında sen çıkıyorsun karşıma. En serin, en derin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun her fırsatta yüreğimin başına. Çizgilerle, hatlarla. Sonunda baş başa kalıyorum he hatlarla.

olur, bir kez olsun kapında dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çapsan kara sevdayı en azından 100.000'le, nasıl bağlandığımı anlardın kemendinle. Kaç kez çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi kördüğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur beni bir kez olsun kapında dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşim, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Çaresizim, çaremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk alemimsin. Eksilmeyen çilemsin. Burada ufuk çizgim, orada yârim göremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

Saatler 23.05. Gece yavaş yavaş çöküyor yine üzerimize. Biliyorsunuz değil mi? Ben burada mikrofonun başındayım ama aslında hepimiz aynı karanlığa bakıyoruz. Aynı gökyüzünün altındayız. Bazen insan bir anlığına duruyor. Duruyor da nereye yetişiyorum ben diye soruyor kendine. Hani böyle bir akşamüstü çayından bir yudum alırsın da buğusunda çocukluğunun o eski bahçeli evi tüter ya gözünde. İşte öyle bir his çöküyor üzerimize bazen. Kaç defa geriye dönüp baktığımız yollara kaç defa keşke dedik değil mi? Sayamadık ama olsun. Eksiliyoruz evet. Geçen her gün bir parça daha eksiltiyor içimizden. Eksildikçe derinleşiyoruz. Kaybettiklerimiz oluyor. Çok sevdiklerimizi kaybediyoruz. Mesela 47 gün oldu bugün babamı kaybedeli. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ama insan her türlü acıya alışıyor. Zaman her şeyin ilacı derler ya, alışıyorsun işte. Aslında yalan. Zaman sadece alıştırmayı biliyor, öğretiyor. O kapteki sızı, o var ya işte, hiç gitmiyor. Ama zaten gitmesin de. Bizi biz yapan, bizi insan kılan tam da o sızı değil mi? Şimdi kim nerede, hangi pencerenin kenarında beni dinliyorsa bırakın bu gece yağmur sesi gibi dökülsün hatıralar içinize. Bir çay dökün kendinize, yaslanın arkanıza. Yalnız değilsiniz, buradayız, birlikteyiz. Aynı duyguda buluşuyoruz işte. Bakalım sizler neler hissediyorsunuz, hangi yollardan geçiyorsunuz bu gece? Mesajlarımıza devam edeceğiz.

0: Gece, siz ve o. Hakanlar Ezgiler.
1: Evet, biraz mesajlarımızla devam edelim. Sevgili Hasan Altın Giresun'dan yazmış. Hakan abi iyi yayınlar. Dedin ya zaman alıştırıyor diye. Vallahi tam kalbimden vurdun demiş. 5 yıl oldu annemi kaybetti. Bazen kapı çalacak da içeri girecekmiş gibi geliyor hala. Zaman geçiyor ama evin içindeki o sessizlik hiç değişmedi. Sevgili Hasan, başın sağ olsun. İnan bana, anne kokusu, anne duası öyle bir şey ki aradan kaç yıl geçerse geçsin o boşluk hiç dolmuyor. Ama bak, senin o kapıya her baktığında, onu her anlaşında annenin seninle yaşamaya devam ediyor aslında. O sessizlik var ya, o sessizlik hüzün değil, evlatla ananın arasındaki o hiç kopmayan bağ. Mekanı cennet olsun. Sen onun sana bıraktığı o güzel yüreğini incitme yeter. Tüm ölmüşlerimize, tüm annelere, tüm babalara mekanı cennet olsun diyelim. Fatma Öğretmen yazmış bizlere Sivas'tan. Ağzınıza sağlık, yine içimizi titrettiniz. Ben bu gece memleketimden kilometrelerce uzakta küçük bir köy okulundaki lojmanımda dinliyorum sizi. Dışarıda zifiri karanlık var ama sesiniz sanki sobamın çıtırdısı gibi ısıttı içimi demiş. Oo, çok teşekkürler. Sevgili hocam, öncelikle o güzel yüreğinize, emeğinize sağlık. Ne mutlu bize ki o uzak köy lojmanına, o garip yalnızlığa bir nebze olsun sıcaklık taşıyabilmişiz. Dışarıda zifiri karanlık olsa da siz orada geleceğin ışıklarını yetiştiriyorsunuz. Yalnız değilsiniz hocam. Bu gece sizin o sıcacık lojman odanızda, o sobanın başında hep birlikte oturuyoruz sanki. Dualarımız, sevgimiz sizinle. Eksik olmayın. Sevgili Gökhan İzmir'den yazmış. Abi ben kuryeyim, şu an motor üstünde yağmurun altında paket yetiştirmeye çalışırken sizi dinliyorum. Nereye yetişiyorum ben? Dedin ya, motoru kenara çekip bir an öylece kaldım. Gerçekten nereye koşuyoruz biz böyle? Aman Gökhan'cığım, dikkat et lütfen. Motor sürerken çok dikkatli ol. Çok korkuyorum ben motordan. Allah size yardım etsin. Allah işinizi rast getirsin. Ve bu anlamlı şiirler, sözler bu geceye çok ağır geldi. Uzaklardaki değerlim, sevgili eşimi, eşimin özlemi ikiye katlandı demiş sevgili Fatma Hanım. Özlemek güzeldir Fatma Hanım. Özlenen özlüyorsa beklemek güzeldir demişler. Beklenen geliyorsa. Umarım kısa zamanda kavuşursunuz eşimize ve size sonsuz sevgiler sunuyorum.

Şöyle, şu anda stüdyoda önümde kocaman bir pencere var. Dışarıya bakıyorum, pencereden bakıyorum. Her evin başında, arkasında bir başka hikaye var. Öyle hissediyorum. Bir başta bekleyiş var. Gece ilerledikçe şehir yavaş yavaş susuyor ama insanın içindeki o radyo hiç susmuyor, değil mi? Zihnimizin plak tablasında hep aynı eski melodi dönüp duruyor. Radyo bir başka. Bazen soruyorum, biz ne zaman bu kadar alıştık kelimeleri içimize gömmeye? Ne zaman iyiyim, hiç sorun yok deyip geçiştirmeye? Hep öğrendiklerimiz bunlar. Aslında iyi değiliz, iyiyiz diyoruz. Bence demeyin, iyi değilseniz kötüyüm deyin. İyi değilseniz kötüyüm deyin. Evet. Belki sizin o iyiyim lafınızın üzerine karşınızdaki insan size iyi gelecek ama siz iyiyim dedikçe o insanın size şifa kaynağı olmasına engel oluyorsunuzdur. Bazen bir merhaba, bazen bir selam, bir nasılsın bile şifa olabilir insana. Şifayı sadece doktorlarda aramamak gerekir. Hayat dediğiniz şey fırtınalı bir denizde küreklere asılmak gibi bir şey. Bazen dalgalar üstüne üstüne geliyor, yoruluyorsun, ellerin stopluyor, benden bu kadar diyorsun. Ama tam o anda gecenin en zifiri yerinde bir fener ışığı çıkar ufukta. İşte o ışık hiç beklemediğin bir anda çalan bir telefonun sesidir. Bir dostun aklındasın mesajıdır. Ya da radyoda tesadüfen karşınıza çıkan benim gibi bir ezginin ilk notasıdır. O küçük ışık tutar seni ayakta. Şimdi bu satırları okurken belki bir mutfak masasında yalnız başına çayını yudumluyorsundur. Öyle mi? Belki de direksiyon başında yolun bitmesini bekliyorsun. Nerede olursan ol, bil ki aynı gökyüzünün altında aynı yürekleri taşıyan binlerce canız biz. Yüreğini ferah tut dostum. Gece ne kadar koyulaşırsa koyulaşsın, sabahın o serin ışıkları pencereye vurmaktan asla vazgeçmeyecek. Her gecenin bir sabahı var. Huva.

Seda Hanım Eskişehir'den bizi dinlemekte. O gecenin zifirisinde çıkan fener ışığı benzetmeniz içimizi sıcacık yaptı demiş. Aylar var ki üzerimde bir ağırlık, sanki hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi bir his vardı. Bu gece bu sözleri duymak bana umut ışığı oldu, sağ olun demiş. Seda Hanım, inanın ki o umut ışığı zaten senin yüreğinde vardı. Biz sadece üstündeki tozu azıcık üfledik, hepsi bu. Bazen fırtına öyle sert eser ki deniz hiç durmayacak sanırsınız ama durulur. Yeter ki sen o fenerin ışığına bakmaya bırakma. Bu gece bu frekanstan sana kocaman bir moral, bolca huzur gönderiyorum. Dilerim yarın sabah pencereyi açtığında o ışık tam kalbine doğsun. Aldın mı? Bence oldu. Sevgili Emre abi, uzun yoldayım, direksiyonda gece vardiyasındayım, her şey yolunda derken ki o kısma duraksama cümleni duyunca gözlerim doldu. Evet. Biz ekmek peşinde koştururken hayat yanımızdan kayıp gidiyor sanki. Evet, hayat kayıp gidiyor maalesef. Zaman çok değerli. Hayat, bir bakıyorsunuz ki 10 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş. Daha çocukluğumu hatırlıyorum. Aradan 48 yıl geçmiş. Vay be. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yaşlandık diye değil aslında. Hayatı belki de bir noktada ıskalamışız olabiliriz. Iskaladık da yani... Çok şeyler yapabilirdik aslında. Çok boşa zaman harcamışız. Aslında geç de değil. Hala o fırsat var elimizde, nefes vermeye devam ettikçe. Sevgili Emre, helal rızkın peşinde direksiyon başında ter döken güzel kardeşim. Yollardasın ama yalnız değilsin. Dualarımız seninle. O güzel gözlerinin dolması var ya, senin yüreğinin ne kadar temiz, ne kadar diri olduğunun kanıtı. Evet, koşturuyoruz, yoruluyoruz ama evlatlarımıza, sevdiklerimize şerefle götürdüğümüz o ekmek var ya, işte hayatın en anlamlı yeri. Tam orası. Dikkat et. Varın da yolun da açık olsun kardeşim. Allah yolunu batını açık etsin. 0532 715 06 94 saatler 23:20 ve son yarım saatimizdeyiz. Bizlere yazmaya devam edebilirsiniz. Gece siz ve o. Hakan'dan Ezgiler Radyo Karadeniz'de devam ediyor.

Evet, Hakan'dan Ezgiler programının bir ritüeli var. Böyle ara sıra yapıyoruz bunu. Ne diyoruz? Yaşadığımız için Allah'a şükrediyoruz. Aldığımız her nefes için binlerce şükür olsun. Sevdiklerimiz yanımızda, bazen uzaklarda. Olsun, hiç fark etmez ama sevgi, dostluk, arkadaşlık o kadar çok önemli ki. İnsan birini kaybettikten sonra o zaman anlıyor değerini. Söyleyemedikleri, söylemek isteyip de veya ertelediği her kelime, her sevgi sözcüğü daha sonrasında insanın kalbine bir kör hançer gibi saplanıp duruyor. Onun için ne yapıyorduk biz? Uzun zamandır görüşmediğiniz veya bir şeyler söylemek isteyip de söyleyemediğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız varsa lütfen onları şimdi arar mısınız? Hadi saat geç oldu dersiniz. Onlara bir seni özledim veya seni seviyorum veya aklımdasın mesajı atar mısınız? Hadi bakalım.

Bekleme hapsindeyim. Bekletmeden gel. Gülüşünle azat et ruhumu. Seni sevmenin bedelini yaşatmaya gel. Gel çiçeğim. Gel iki gözüm. Gel. Ne olursa olsun gel. Seni sevmenin bedelini yaşatmaya gel.

Hayatın bütün zorlukları, iş hayatı, aşk hayatı, evlilik hayatı derken bazen insanlar da yorar insanı. Hani derler ya hayat çok zor diye. Aslında hayat kendi halinde akar gider de biz birbirimizin yükünü ağırlaştırırız. Bir tebessümü, bir nasılsın sorusunu esirgeyiz en yakınımızdan. Beklentilerimiz büyür, hırslarımız çoğalır ama o küçücük incelikleri, o içten sarılmalar hep yarınlara erteleriz. Oysa zamanın kimseye borcu yok, yarının garantisi hiç yok. Bir bakmışsın bir zamanlar saatlerce konuştuğun, dertleştiğin o dostunla arana görünmez duvarlar örülmüş. Ne bir kırgınlık vardı ortada, ne de büyük bir kavga. Sadece hayatın o sessiz uzaklaşması. İşte en çok bu koyar insana. Bir zamanlar kalbinde kocaman yeri olan birinin zamanla bir yabancıya dönüşmesini izlemek, of çok kötüdür. Ama kızmıyoruz kimseye. Çünkü biliyoruz ki herkes kendi içindeki fırtınalarla boğuşuyor. Kiminin yükü görünür, kimininki ise gözlerinin arkasında gizlidir. Belki de bu yüzden kırılmak yerine anlatmayı, sitem etmek yerine kendin kabuğuna çekinmeyi seçiyoruz büyüdükçe. Şimdi bu saatlerde şöyle durup bir düşünelim. İman ettiğimiz, nasıl olsa ararım deyip ertelediğiniz, sessizliğe terk ettiğiniz kimler var hayatınızda? Bırakın gururu bir kenara. Bir hatır sorun, bir ses verin sevdiklerinize. Çünkü bu dünyadan geriye ne makam kalacak, ne mal, ne mülk. Sadece bir insanın kalbinde bıraktığımız o sıcak iz kalacak. Bu arada ritüelimizi yapmaya başladık mı? Bana hala mesaj gelmedi.

Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Selim Arslan Kocaeli'nden yazmış. Hakan abim, iyi geceler. Zamanla yabancılaşmak dediniz ya, en yakın arkadaşımla tam da bunu yaşadık. Çocukluğumuz birlikte geçti ama şimdi yolda görsek sadece başımızı selam verip geçiyoruz. Kırgınlık yok ama o eski samimiyetin yerinde yerler esiyor, insan üzülüyor ister istemez demiş. Evet, maalesef hayatın en sessiz yaralarından biridir bu. Büyük bir kavga etsen oturur tartışırsın, helalleşirsin ama böyle sessizce uzaklaşınca da ne diyeceğini bilemiyor insan işte. Fakat bak ne diyorum biliyor musun? Zaman insanları ve yolları ayırabilir ama o güzel anıları zihninden söküp atamaz asla. Kırılma, sitem etme. Belki bir gün bir çay bardağının buğusunda yine o eski günlerin hatırı tebessüm ettirir kendisi de. Hadi bakalım inşallah. Merve Yılmaz Ankara, programımızı dinlerken dayanamayıp aylar sonra ilk defa küs olduğum kız kardeşime mesaj attım. Süper süper süper süper. Cevap gelir mi bilemem ama içimdeki o koca yük hafifledi sanki. Çok teşekkür ederim. Sayenizde oldu demiş. Merve, ben teşekkür ediyorum. İnan ki bu gece duyabileceğimiz en güzel haberlerden birisini verdiniz siz bize. Yüreğinize, o kocaman inceliğinize sağlık. Cevap gelsin de gelmesin, siz üzerinize düşeni, o en güzel adımı atmışsınız. Gurura değil, sevgiye kapı açtınız. Kardeş candır, kardeş candan ötedir. Dilerim o mesaj iki yürek arasındaki bütün kırgınlıkları eritir. Bu gece sizin için yeni ve sıcacık bir başlangıç olur. Hadi bakalım. Cemal dayı, evlat iyi yayınlar demiş. Eyvallah, eyvallah. Biz eskiden komşunun kapısına vurmadan girerdik. Bir fincan kahvenin, bir dilim ekmeğin hesabı olmazdı aramızda. Şimdi aynı apartmanda birbirimizin adını bilmiyoruz. İnsan insanı yordu gerçekten. Çok doğru söyledin. Ya bu içimde yaradır benim. Evet, hepimiz aynıyız belki de. Oturduğumuz apartmanlarda hiç kimseyi tanımıyoruz. Vallahi ne acı değil mi? Cemal Bey'im, ellerinden öpüyorum. O bahsettiğin komşuluklar, o kapısı açık evler bizim en büyük zenginliğimizdi. Ne yazık ki modern zamanlar bizi binaların içine hapsetti, evet. Kalplerimizin arasında mesafeler koydu. Ama sizin gibi büyüklerimiz o eski sıcaklığı anlatması, hatırlatması bize rehber olur inşallah. Siz dualı dua edin. O dualı sesiniz, o samimi tecrübeniz bu gece yayınımıza bereket katsın. Var olun, sağ olun sevgili Demal, Cemal dayım. Evet, bir şarkı dinleyelim. Çok konuştum. Ardından devam edelim. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz diyelim.

0: bilirsin. Gece siz ve o.
1: Karadeniz'in, ülkemizin her yerinden böyle mesajların gelmesi ne kadar güzel değil mi? Şimdi Antalya'dan sevgili Rafet Topuz yazdı. Sevgili Hakan demiş, sevgiler, özlemişim seni dinlemeyi. Valla sevgili Rafet, ben de seni özledim. Sürekli dinleyicilerimizden Rafet Antalya'da. Kendisine sevgiler, saygılar sunalım. Antalya'ya bu vesileyle selamlarımızı iletelim. Vay, zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz değil mi? Şöyle bir saate baktım da gece devrilmiş, vakit iyice ilerlemiş. Bazen bana diyorsunuz ya, abi nasıl geçiyor saatler? Valla siz orada, ben burada olunca o mesajlar ekranıma düştükçe zamanın nasıl geçtiğini ben de anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Bu gece ne çok şeye dokunduk birlikte değil mi? Çayımızın buğusunda çocukluğumuzun eski sokaklarına gittik. Yıkılan o ahşap evlerin kokusunu içimize çektik. Bazen zamanın bizi nasıl eksilttiğinden bahsettik. Bazen dağ gibi büyüttüğümüz o gururları bir kenara bırakıp sevdiklerimize bir ses verelim dedik. Kimi kurye kardeşimiz yağmurun altından motoru kenara çekti, dinledi bizi. Kimi kör bir okulun lojmanında sobanın çıtırdısında kattı sesimize sesimizi. Kimi de aylar sonra kardeşine nasılsın mesajı attı. Valla süperdi var ya, süperdi bu gece. İşte benim için yayın bitmiştir. Valla bak, bir insanın yüreğine şöyle küçücük bir dokunuş yapabildiysek, bir dargınlığın arasına sıcacık bir cümle koyabildiysek, ben de mutlusu yok bu gece. Biz burada sadece konuşmuyoruz ki, dertlerimizi bölüşüyoruz, yalnızlığımızı çoğaltıp huzura çeviriyoruz. Ben yaklaşık 30 yıllık radyoculuk hayatımda, sunuculuk hayatımda hiç çıkayım şöyle bir program yapayım da dinlesinler demedim. Şöyle gideyim böyle dinleyicilerimle, arkadaşlarımla, dostlarımla, her ne kadar tanımasam da şöyle bir hasbihal edeyim, sohbet edeyim, derdimi paylaşayım, içimi dökeyim. Onlar belki bana içini döker. Böyle karşılıklı sanki bir evin bahçesinde oturmuşuz gibi, çayımızı yudumlarmışız gibi sohbet etmek niyetindeyim. Hep de öyle yaptım. Rabbim sevdirdi de bizi. Ben de sizi seviyorum. Eyvallah. Evet, şimdi yavaş yavaş toparlanma vakti, yoksa bu gidişte sabaha kadar konuşacağız. Ben birazdan bu ışıkları söndüreceğim, kulaklığı masaya bırakacağım ama biliyorum ki bu frekans, bıraktığımız o sıcaklığı sizin odalarınıza getirmeye devam edecek. Sizden tek bir ricam olacak bu gece. Yatağa girmeden önce, hani şu erteliyoruz ya, işte o sevdiklerimizi bir düşünün. Mümkünse bir sarılın. Değilse de bir mesaj atın. Aklımdasın deyin. İnanın hiçbir şey o içten gelen iki kelimeden daha kıymetli değil. Geceniz güzel olsun. Uykunuz huzurlu olsun. Yüreğinizdeki o çocukluk mahallesinin ışıkları hiç ama hiç sönmesin. Ya haftaya cuma yine nasip olursa yine aynı saatte ben yine buralarda olacağım. Can cana, yürek yüreğe buluşmak dileğiyle. Çayınız taze, muhabbetiniz bol. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Ben Hakan Kandiş. Hepinizi çok seviyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

pencereme. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: gülüm.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
3: Daha çok müzik.
4: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istediklerini.